0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre sabah saat 6'dan itibaren başta Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme,

katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanından ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. TÜMOSAN Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlıkom TR Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz sizlere. Sabahnamesi programından, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Daha sonra da hava ve yol durumundan bilgiler paylaşacağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizlerle olacağız. Programı hazırlayan Sozan Yalım, teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç ve ben Tuğba Bezirgan. Yüzünüzden gülücükler, yüreğinizden umutlar hiç eksik olmasın istiyoruz.

sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeniden doğuşun zafer günü. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun ve bağımsızlığımızın kazanıldığı gün bugün. Hepimize kutlu olsun.

Şahane gözler şahane, hüsnüne yoktur bahane. Bu Evc makamındaki şarkıyı Umut Akyürek seslendirdi. Ardından İnci Yaman başka bir Evc makamındaki eseri okudu. Ayağına giymiş Sedef'in adını. Aşka düştüm kimse bilmez halimi. Ve şimdi Hüseyin'i bir şarkıyla Faruk Salgan mikrofonda. Çıkayım gideyim Rumeli'ne, arzuhal vereyim Mehmet Beyler Beyine.

Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Hasretim sana bir varılmaz diyarda gibi. Zeynettin Maraş'ın bu Hicaz makamındaki eserini Tuğçe Pala seslendirdi. Programımız güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait olan Hicaz makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Hasan Semerkantlı söylüyor. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem. Dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem.

Ümit Coşkun'dan dinledik. Gemi kalkar, suları akar, nazlı yar pencereden bakar. Şimdi de Erol Sayan'ın Buse'lik makamındaki eseriyle Filiz Çatıroğlu geliyor mikrofona. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle diyor.

Seda Gökkadar'ın sesinden Yusuf Nalkesi'nin Nihavend makamındaki şarkısını sunduk. Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahnamesi programında yine Yusuf Nalkesi'nin bir başka bestesini sunuyoruz. Güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Ne mektup geliyor, ne haber.

Sözlerini Uğur Gür'ün yazdığı, Yıldırım Gürses'in Nihavend makamında bestelediği eseri Furkan Biçer söyledi. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sırada Nusret Yılmaz var. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Güftesi ve güftesi Erol Sayan'a ait olan bu Aşk Efsar makamındaki şarkıyı Ahad Uruk seslendirdi. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin, sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum. Beraberliğimiz yine ard arda dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyor. Önce Hicaz bir şarkı dinliyoruz. Alper Ayorak söylüyor. Kırmızı Gül'ün alı var. Ardından güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Turhan Taşan'a ait olan Nihavend makamındaki eseri sunuyoruz. Kemal Caner'den dinleyeceğiz. Sevgim yüreğine sığmadı senin. Oysa ben kalbini kalbime gömdüm.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Ordu ve Trabzon 26, İstanbul 29, Çanakkale ve Bursa 31, İzmir, Diyarbakır ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin 33, Samsun 27, Erzurum 22, Van 26 derece.
0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nihavend bir eserde İnci Yaman'ı dinledik önce. O gelisin var ya beni yıllar önceye götürdü dedi. Ardından da Orhan Saygıcı geldi mikrofonlara. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın dedi. Ve artık sizlerin seçtiği şarkıları dinleme vakti geldi. Meral Özhan, Aşıklar Diyar Uşak'tan günaydınlar, mutlu pazarlar demiş. Arayı çiçekte dalda sevelim diyor bu eseri de. Eşi Erol Bey'e, evlatlarına, torunlarına, name dostlarına armağan ediyor. Uşak'tan sevgiler göndermiş. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor. Ve Tuncay Eraslan seslendirecek bu şarkıyı. Ardından da Şevki Şahinoğlu'nun isteği bizlerle olacak. Isparta'dan selamlamış bizleri. Ne sen beni gördün ne de ben seni şarkısını Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan için ayrıca Sabahnamesi programının tüm çalışanlarını armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz ve Süheyla Eren'den de bu güzel şarkıyı dinliyoruz.

Bursa'dan günaydınlar, mutlu pazarlar diliyor Seniha Cengizhan. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin adlı eseri. Eşim Mehmet Bey, abim Erkut, eşi Necla Sevindik, yeğenim Erkan Öztürk, ablam Nesrin Öztürk, name dostlarım ve yayın ekibine armağan ediyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler bizden de, çok sağ olun. Zeki Müren seslendirecek bu güzel Nihavend şarkıyı. Ardından Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlamış bizleri. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar adlı eseri bizlere armağan etmiş. Eşimi, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarını armağan ediyorum diyor. Ali Balcı da Manisa Turgutlu'dan sevgiler göndermiş bize ve bizlere teşekkür etmişler. Emeği geçen herkese demişler. Çok çok teşekkür ediyoruz biz de size. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name dostlarına bugün doğum günleri olan Dilek Yüzler ve Mine Yavuz Hanımlarla İlker Aksoy, Aytaç Düzar, Erdal Aydın ve Ali Pehlivan Bey'e armağan ediyorum diyor. Ve Muazzez Ersoy'dan dinleyeceğiz. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadarı da.

İbrahim Özdemir Bolva Dinler selamlamış bizleri. Mutlu pazarlar, güzel bir hafta sonu diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor. Söylenmemiş Gizli Kalan adlı eseri çalarsanız bizlere armağan etmiş, teşekkür ediyoruz Şevki Şahinoğlu'na ve Sabahnamesi dinleyicilerine armağan ediyor İbrahim Bey. Ufuk Erdem hayırlı günler diliyor Ankara'dan. Sıradaki eseri bütün TRT Name çalışanlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarına, Tokat Erbağlı hemşehrilerime armağan ediyorum diyor. Ve Gül Yazıcı seslendirecek bu eseri. Ardından da Şükrü Özdamar yazmış bizlere Nide Bor'dan mutlu pazarlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Hüzen bir eseri Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarım için istiyorum diyor. Ayşe Taş seslendirecek bu hüzzam şarkıyı da.

saat oda başı selamlamış bizleri, günaydın diyor. Ünye'den bizlere selamlar göndermiş, çok çok teşekkür ediyoruz. Onun istek şarkısı da sanırdım gündüzde olan onlarla gecem adlı rast eser. Ve bu şarkıyı tüm vefasızlara armağan ediyorum diyor. Ardından hemen bakıyoruz. Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren o büyük zafer bayramının gurur dolu yıl dönümü kutlu olsun diyor. Esenlik ve afiyetle güzel bir gün dilerim demiş. Ardından Saffet Bilir yazmış bize. Zonguldak'tan, Çaycuma'dan Sabah Namesi ekibine günaydınlar diyor. Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi eseri Ben Yoruldum Sana Şiir Yazmaktan şarkısını Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a program ekibine armağan ediyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. İlknur Elbilsin seslendirecek bu şarkıyı da. Önce Hasan Eylen, ardından İlknur Elbilsin bizlerle olacak.

Fatma Açan Karadenizlere elinden gönül dolusu sevgiler göndermiş, bayramımızı kutluyor. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim isimli eseri Yıldız İsmamoğlu, Zafer Özkara, Hürmet Özdemir, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri yayın ve yapım ekibinize armağan ediyor ve Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için rica ediyorum diyor. Sema Önder seslendirecek bu Nihavend şarkıyı. Mehmet Andız, Hatay Payas'tan güzel bir hafta sonundan herkese günaydın diyor. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de adlı şarkıyı eşim Serpil Hanım'a, kendime, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e ve sizlere armağan ediyorum diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz.

Adana'dan Selahattin Erzi sabahnamesine günaydınlar, hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederiz. Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin Rengini adlı eseri. Eşim Yıldız Erzi'ye yapım yayın ekibine armağan ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum, iyi ki varsınız diyor. Ve Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış bizleri. Sıradaki şarkıyı eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum diyor. Ayhan Aşkın'da Mersin Mezitli'den günaydın, mutlu pazarlar diliyorum. Bu güzel programa emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güller Koymuşsun Masoya adlı eseri Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'e ve tüm koro arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Önce İsmail Olga'yı dinleyeceğiz Muhayyer Kürdiyeser'de, ardından da Hüseyin makamındaki şarkıyla bizlerle olacak Midyat Şen Sancakoğlu ve Cavit Tanürek.

Ben Duran Mersin'den günaydın diyor, sevgilerini göndermiş ve bayramımızı kutluyor. Çok teşekkür ederiz, sizin de bayramı kutlu olsun. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın adlı eseri sizlere ve TRT Name dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Gönül Yazar'dan dinleyeceğiz, uyacağız şarkıyı. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım adlı eseri Tavşanlı halkı ve Name dinleyicileri için istiyorum demiş. Ali Aydoğdu da Trabzon'dan selamlamış bizleri. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine armağan ediyorum eseri diyor ve Nazlı Kanaat'i dinleyeceğiz bu güzel şarkıyla da.

Alo Özyener, Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler ve hayırlı pazarlar diliyorum demiş. Özlediğim şarkısın kulaklarımda adlı eseri Dilara Acı Burç, Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşlarıma ve name dostlarına armağan ediyorum diyor. Rıza Yakın iyi pazarlar ve kolaylıklar dilemiş. Eşi Fatma Nur Hanım, özür diliyorum Fatma Hanım, kızları Nuray, İlknur, damadım Abdullah'a, biricik torunum Giray'a ve TRT Name frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum diyor. Bu şarkıyı Yahya Geylan seslendirecek ve ardından dinleyeceğimiz şarkıysa Süleyman Altuner'in isteği. Yağmurlu bir Tokat Nikser Çamiçi yaylasından bizi selamlamış Süleyman Bey. TRT Name yapım yayıncıları, Nikser'li dostlarım, Adanalı hemşerilerimin bayramını kutluyorum diyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini adlı şarkıyı istemiş ve bu şarkıyı da Pınar Yıldırım seslendiriyor.

Burca'dan Ahmet Uzal selamlar, saygılar diyor. Kolay gelsin demiş, çok teşekkür ederiz. Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim adlı şarkıyı çalarsanız memnun olurum. Eşim Zeynep Hanım'a, çocuklarım Hasan, Merve, Emine, torunum Mert Uzal'a, yeğenim Yücel, Nilüfer ve Şenol'a, kızları Sude ve Nur'a armağan ediyor. Halil Ergin de Karabük Safranbolu'dan iyi yayınlar, kolaylıklar dilemiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ertan Sert seslendirecek bu Segah şarkıyı. Polat Polat mutlu bir hafta sonu diliyor Bolu'dan. Seninle Düştüm Dile dizeleriyle başlayan rast eseri yayın ve yapım ekibine, Turhan Değer ve Hayati Karademir'e armağan ediyorum diyor. Sevgiler göndermiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ziya Taşkent'ten dinliyoruz bu güzel şarkıyı da.

Hasene Demirşahin Didim'den günaydınlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bugün de doğum günü olan herkesi kutluyorum diyor. Sizden ricam Zeki Topçuoğlu'nun söylediği "Büyülendim doyamadım bakmaya, gözlerimi gözlerinde bıraktım" adlı eser. Bu eseri Didim Dimder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıma, Eskişehir Esivder TSM Korosu'ndaki arkadaşlarıma, program yapımcılarına ve emeği geçen herkese armağan ediyorum diyor. Adnan Yıldız, Türk Sanat Musikisi Deryası'nda yerini almış muhteşem eserleri bizlerle buluşturan TRT Name Radyosu'na sonsuz teşekkürlerimle Ankara Radyosu ekibine Ankara'dan merhaba diyor. "Gel Sevgili Gibi Otur Yanıma" adlı eseri sizlere ve kendime armağan ediyorum diyor. Belgin Gök seslendiriyor bu muhayyer Kürdi eseri de.

Müjgan'ı da güzel yerce mutlu sabahlar diliyor. Seninle Ey Gül-i Ahsen adlı eseri istiyorum. Teşekkürler demiş. Ezgi Köker seslendirecek bu eseri. Ve Nusret Tiryaki de Samsun Yaka Kent Kozköy'den günaydın diyor. Ve tüm TRT Name dostlarımıza, koro, resim, ritim arkadaşlarıma armağan ediyorum bu eseri diyor. Pelin Uyanıker seslendirecek. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım.

Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyoruz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç ve ben Tuğba Bezirgen. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın ve gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Büyük Zafer'in başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak. Saat 11'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başlayacak. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakacak, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti.

Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ile yan yollar her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Kutlamalar nedeniyle Ankara'da da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanacak. Zaferin kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos coşkusu bu kez geceye taşındı. Afyonkarahisar'da yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Fener Alayı'nda buluştu. 104 yıl önce büyük taarruzun başladığı kentte zaferin gururu bir kez daha sokaklara yansıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Türkiye ile İran arasında doğrudan hava ulaşımı başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtardı. Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği, 14 korsanın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İsviçre'nin Arav kentinde silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına son vermiyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Gazze'de binlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Haberleri sunduk.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler sunuyoruz. 26 Ağustos Türk tarihi için Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve vatanın düşman işgalinden kurtarıldığı iki kritik dönüm noktası olan Manazgirt Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz günlerinin yıl dönümü bizler için. Ve değerli dinleyicilerimiz, Kurtuluş Savaşı'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile

zaferle sonuçlandı. Biz de bu hafta hem Büyük Taarruz hem de Zafer Bayramı'nın yıl dönümüyle çifte bayram yaşıyoruz, çifte bir gurur hissediyoruz değerli dostlar. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, sevgi, minnetle yad ediyoruz. Evet, bugün programımızın açılışını bugüne özel harika bir şarkıyla yapmak istedik. Alp Arslan bizlerle birlikteydi. Sanatçı Hicaz makamındaki Esergon Kalesi isimli türküyle bize seslendi. Günün anlam ve önemine uygun bu harika başlangıcın ardından yayınımızda yine birbirinden güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Dinleyeceğimiz ilk eser Muazzez Abacı'nın 1989 tarihli Felek albümünde yer alan bir Mustafa Nafiz Irmak şarkısı. Şevket Sağ makamındaki bu şarkının güftesi Ratip Aşir ve Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale.

Servi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Bilge Pakalınlar bizlerle birlikteydi. Nikriz makamında bir Erdin Çelikkol bestesi dinledik. Bu sevilen eserin güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Kıymetli dostlarımız, şimdi ise ilk olarak Behi Aksoy'un 1967 yılında seslendirmiş olduğu, ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyiciyle buluşan çok sevilen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Avni Anıl şarkısı, güfte merhum Tekin Gönenç'e ait. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var.

Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati dinledik. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Ve bizim de zihnimizde aşka, sevgiye dair sorular uyandırdı. Acaba gerçekten elimizdeki güzelliklerin kıymetini bizden gittiklerinde mi anlıyoruz? Kim bilir, belki de öyledir. Belki de insanoğlu bir parça kıymet bilmiyordur. O yüzden bizler her ne olursa olsun yaşama güzel pencerelerden bakıp sevdiklerimiz bize mutluluk veren her şey yanı başımızdayken kıymetini bilmeye devam edelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllara damga vuran bir Bilge Özgen bestesi dinleyeceğiz. Güfte İlter Yeşilay'a ait. Efendim, rivayet odur ki İlter Hanım'ın eşi Zeynel Bey'le yaşadığı bir münakaşa sonrası bu şiiri yazdığı ve yatak odasının kapısına astığı söyleniyor.

denir. Zeynel Bey de bu şiirin bestekarı Bilge Özgen'e iletilmesine vesile olmuştur. Şimdi bu güzel şarkıda Serap Kuzey bizlerle birlikte. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek? Hüsnü Üstün'ün güftesi Sadık Atay imzalı şarkısında Ayşe Tunalı bizlerleydi. Bu eser sanatçının 91 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer almaktaydı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise film müziklerinin unutulmaz eserlerinden birine kulak vereceğiz. İlk olarak 1971 yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan'ın paylaşmış olduğu Beyoğlu Güzeli filminde Belgıs Özener tarafından seslendirilen, hemen bir yıl sonra 1972'de ise başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Hicran filminde sanatçı Emel Sayın tarafından seslendirilen unutulmaz bir Teoman Alpay bestesine kulak veriyoruz. Güfte Nihat Aşar'a ait, bu defa kıymetli sanatçımız Medyaşen Sancakoğlu seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

2000 yılında ebediyete uğurladığımız Yıldırım Gürses, vefatının ardından şarkılarından derlenmiş olan Anılarla Yıldırım albümüyle anılmakta ve bu albümden çok özel bir şarkıyla sizlere seslenmiş olduk. Güfte Mustafa Sevilen, beste Yıldırım Gürses imzalıydı. Gerek icra ettiği şarkılarla gerek bize miras bıraktığı besteleriyle sevgiyle yad ettiğimiz Yıldırım Gürses'in ardından şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısı isimli albümünde yer alan Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak veriyoruz. Acem Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Nurettin Özdemir'e ait. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra, ince bir yağmurla ıslanmış, yorgun.

Ruhumuza Şifa Bir Muallim İsmail Hakkı Bey bestesi dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu eser 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde Bekir Ünlü Ateer'in seslendirmiş olduğu kayıtla huzurlarınızdaydı. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. 13. yüzyılda yaşamış olan İslam filozofu ve alim Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ünlü düşünür ve gönül adamı şöyle söylemiş: "Sen güzellikle sözünü söylersin, arif olan ders alır, cahil olan tavır." Evet, yaşam yolculuğumuzda gerek iş hayatımızda gerek ikili ilişkilerimizde elbette düşüncelerimiz, davranışlarımız her zaman başkalarıyla paralel gitmeyebilir. Ancak ortak noktada buluşabilmek, güzel bir üslupla düşüncelerimizi aktarabilmek insan olabilmenin en önemli erdemli davranışlarından olsa gerek. Varsın bu sözlerin muhatapları bizi yeteri kadar anlayamasın. Elbette arif olanlar kendi payına düşeni alacaklardır. Yaşam dengelerden ibaret, diliyoruz o hassas dengeyi mutlulukla tutturabileceğiniz kalpler çevreler etrafınızı. Ve bu güzel dileklerle yine şarkılardaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Nevin Yavuz'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirecek sanatçı. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

Ahmet Özhan, Selahattin İçli'nin Güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürdi şarkısını seslendirdi. Sevgili musiki dostlarımız, şimdi ise Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısında Hüner Coşkuner'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz.

Güner Coşkuner'e kulak verdik. Sanatçının 1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Öktenay şarkısını dinledik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hareketli eserin ardından şimdi yayınımıza Kürdeli Cazkar makamında daha dingin bir şarkıyla devam edeceğiz. Avni Anıl'ın güftesi merhum Tekin Gönenç'e ait unutulmaz eserini Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan albümü Ruhumun Gün Batımı'nda seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Ahmet Özhan'ı 2011 yılında seslendirmiş olduğu Güftesi Yalçın Bennican, Bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdeleci Asker Makamı'ndaki şarkıyla dinledik. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Birlikteliğimize yine Kürdeleci Asker Makamı'nda şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi ise beste ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı çok güzel bir esere kulak vereceğiz. 1951 yılında başlayan sanat hayatında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Sade Işılay gibi değerli müzik adamlarıyla çalışmış olan ve özellikle Benim Adım Çalı Kuşu adlı eserinde nakarat kısmındaki kahkaha sesleriyle hafızalara kazınan değerli sanatkar Güzel de Kasacı'ya kulak vereceğiz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

Musiki sanatımızın altın sesi sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Selahattin Pınar'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Kürdili Cazkar şarkısıyla konuğumuz oldu değerli sanatkar. Ne demiştin, niçin caydın sözünden diye sordum. Ve birlikteliğimizde şimdi 1991 yılına uzanalım. Zeki Müren'in Doruk'taki Nameler isimli albümünde yer alan Bir Bilge Özgen şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi ise Cemal Safi imzalı. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Değerli sanatçımız İsmail Olgay ile 1998 yılına uzandık ve Zekai Tunca'nın renkli makamsal örgülerle ilmek ilmek işlediği bir besteye kulak verdik. Kürdeli Cazker makamındaki bu eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel dedi sanatçı. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyenler, hayat sevince güzel, biz de her şeye inat, sevmeye devam edelim. Elbette saf sevgimiz bize layık sevgiler de bizi bulacaktır, öyle değil mi? Şimdi ise bir Kutup Ayaslı bestesi var sırada. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Metin Vural'a ait ve sanatçımız Kutup Ayaslı'nın sesinden dinliyoruz. Acıların senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

İlk olarak 1964 yılında Ankara Radyosu'nda Kutup Ayası tarafından icra edilen, aynı yıl Nesin Sipahi'nin 45'lik plağı okuduğu ve Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmiş icrasıyla günümüzde de gençler arasında son derece popüler olan Bir Gün Doğdu Duran klasiği dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri Asuman Aslım Görgün seslendirdi. 95 yılında yayınlanan Sevilen Şarkılar isimli karma albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ise 2015 yılında bir mola veriyoruz ve yine Türk Musiki Arşivine kazandırılmak üzere seslendirilmiş Şekip Ayhan Özışık'ın Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait yeni şarkılar literatüründen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Değerli ses sanatçısı ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı bizlerle. Ah şu yalnızlık, gözümde yaşlar, en gamlı anlarım her akşam başlar.

Gür Ses'in unutulmaz eserinde Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri hepimiz mazideki aşk olarak biliyoruz. Evet efendim, mazinin ruhumuza bıraktığı izlerle yol almaya devam edelim. Yine maziyi hatırlatan bir şarkı, 2005 yılında İnce Saz albümünde yer alan bir Necip Celal Ander eseri, Güfte Rüştü Ege'ye ait. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarımdan karadır. Dilek Türkan bizlerle.

TRT Name'nin sevgili dostları Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. İnce Saz'ın 2005 tarihli albümünde seslendirmiş olduğu Necip Celal Andel eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Güftesi Rüştü Ege'ye ait olan eser tango formunda sevilen bir şarkıydı. Ve değerli dostlar, bugün birbirinden güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Büyük Taarruz'un şanlı başlangıcı 26 Ağustos ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu harika günün yıl dönümünde biz de içimizdeki sevinçle, gururla TRT Name mikrofonundan en güzel şarkılarla sizlere seslendik. Huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine günün anlam ve önemine uygun harika bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e coşkuyla dolu, mutlulukla dolu nice özel bayramları beraberce kutlamak dileğiyle diyoruz. Ve sizleri Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğimiz güftesi Yahya Kemal Bey Hattı'ya ait, bestesi Yıldırım Bey'e ait harika bir eserle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan mesaj yayımladı. Bakanlık mesajında Anadolu'da başlayan Büyük Zafer bağımsızlığımızın mührü oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında imkansızı mümkün kılan sarsılmaz iradenin geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum, dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor.

0: bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda büyük zaferin Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının ilanı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara'da ve İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için sarı kodlu, Samsun ve Ordu için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Doğu illerinde fırtına beklenirken Orta Karadeniz'in Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde çıkan ve rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman ekipleri ilerleyişini durdurdukları yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. İsviçre'de bir kişi eğlence mekanına ateş açtı. Bir kişi öldü, 5 yaralı var. Saldırgan aranıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Samsun Spor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.
1: Durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Hoşsada.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRT Name dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Milli mücadelenin en büyük başarılarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkulu duygusunu yaşadığımız bu günde Harmandalı Zeybe ile merhaba dedik sizlere. Programımız Zeki Müren'in o çok sevilen Süzenek şarkısıyla devam ediyor. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Sırayı 1969 yılı yapımı, filmle aynı ismi taşıyan bir Yeşilçam şarkısı alıyor. Makam Segah, beste Teoman Alpay, Buruk Acı. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Türk Müziği Bölümü mezunlarından Cansel Uğurçay ile birlikte seslendireceğiz sizlere tename dinleyenlerine.

Siyah Beyaz Tuşlar, Hüseyin Erbay imzalı Hicaz bir şarkıyla devam ediyor. Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri, aşkla geçen o günleri, söyle nasıl unutursun?

19. yüzyılın dahi icracı ve bestecisi Tanburi Cemil Bey'in Nikris Sirtosu alıyor sırayı. Eseri keman sanatçısı Burak Şen Işık'ın eşliğiyle seslendireceğiz.

Siyah Beyaz Tuşlar, Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz şarkıyla sona eriyor. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin eşsiz zaferini taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu haftaki temamız zafer. Şimdi bu anlamlı günün coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere programımıza başlıyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berrin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Evet efendim, başlamadan önce gönüllerimize dokunan nameleri, zarif besteleri ve eşsiz yorumlarıyla bu seçkin eserleri sizleri buluşturacak olan sanatçılarımızın isimlerini vermek istiyorum. Ama onun öncesinde ben de herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Geçmişten günümüze gönüllerde iz bırakan, sözleri ve melodisiyle hasreti, ayrılığı ve memleket özlemini hissettiren, kültürümüzün en güzel ezgilerinden biri olarak dilden dile, gönülden gönüle ulaşmaya devam eden, her bir mısrasında farklı bir duygu, her bir namesinde geçmişten gelen bir hatıra taşıyan bu güzel eser bizlere yalnızca bir şarkıyı değil, Anadolu'nun ve Rumeli'nin ortak kültüründen süzülen güçlü bir hikayeyi de hatırlatıyor.
1: Bu eşsiz eserin nameleriyle geçmişe doğru kısa bir yolculuğa çıkacak, hep birlikte gönül telimize dokunan bu güzel eseri dinleyeceğiz.
0: Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar.

0: SRT Name.
1: Bir milletin kaderini değiştiren büyük önderler vardır. Onlar yalnızca bir döneme değil, gelecek nesillerin yoluna da ışık tutarlar. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu güzel vatanın, cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk bağımsızlığı yalnızca bir söz olarak değil, milletimizin karakteri olarak gören büyük bir liderdi. Onun ya istiklal ya ölüm diyerek başlattığı mücadele 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandı. O zaferin ardında cesaret vardı, fedakarlık vardı, vatanına gönülden bağlı bir millet vardı. Ve bugün bizler o büyük mücadelenin hatırasını yalnızca sözlerle değil, türkülerimizle, ezgilerimizle ve sanatımızla yaşatıyoruz.
2: Şimdi icra edeceğimiz eserse Anadolu'nun duygusunu, sevdanın ve hasretin izlerini taşıyan güzel bir eser. Belki bir gün rengiyle, belki bir türkünün namesiyle geçmişe uzanacağız. Her ezgide bu vatan için mücadele edenlerin hatırasını ve Cumhuriyetimizin bize bıraktığı büyük mirası hissedeceğiz. Evet, o güzel türkü.
1: Kırmızı gülün alı var, her gün ağlasam yeri var.

0: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizleri Türk halk müziğimizin en etkileyici ve yüreklerde derin izler bırakan eserlerinden biriyle buluşturacağız. Bazı türküler vardır, yıllar geçse de anlamını kaybetmez. Söylendiği her dönemde başka bir yüreğe dokunur, başka bir hikayeyi hatırlatır. Bu türkü, gurbetin, özlemin, ayrılığın ve bekleyişin duygusunu içinde taşıyan, Anadolu'nun ortak hafızasında yer etmiş güçlü bir ezgi. Havada bulut yok derken aslında yalnızca bir gökyüzünü değil, insanın yüreğinde taşıdığı hüznü de anlatır. Her mısrasında bir bekleyiş, her namesinde derin bir hasret vardır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bu anlamlı günde de türkülerimizin bize yalnızca müziği değil, geçmişimizi ve hatıralarımızı da taşıdığını bir kez daha hatırlıyoruz. Ve Korhan, sen neler söylemek istersin?
1: Bazen bir türkü anlatır söyleyemediğimizi, bazen bir ezgi, yılların ötesinden bize bir ses getirir. Hüznünü ve derinliğini hep birlikte hissedeceğimiz bu anlamlı eser, şimdi o esere kulak verelim.
0: Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlede ölüm yok, bu ne figandır.

0: TRT Name.
1: Öyle türküler vardır ki sözleri birkaç kelimeden ibaret olsa da anlattığı duygu koskoca bir hikayedir. Bir kafesin içindeki bülbül aslında özgürlüğüne hasret kalan bir insanın, memleketinden uzak düşen bir yüreğin ve sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalanların sembolü olur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu yaşarken bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Çünkü bizlere bırakılan en büyük miraslardan biri özgür ve bağımsız bir vatandır. Bu mirasın temelinde ise milletimizin cesareti, fedakarlığı ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadele vardır. Atatürk ve silah arkadaşları bizlere yalnızca bir zafer değil, kendi geleceğimizi kendi ellerimizle şekillendirebileceğimiz bağımsız bir cumhuriyet bıraktılar.
2: İşte bunlara bağlı olarak içerisinde hüzünle umudu, hasretle özgürlük arzusunu aynı ezgide buluşturan eşsiz bir eser geliyor. O eser ise...
1: Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste.

0: TRT Name.
1: Her türkünün bir hikayesi, her ezginin yüreğimizde bıraktığı ayrı bir iz vardır. Kimi türkü bizi sevdaya götürür, kimi memleket hasretine,

0: kimi ise geçmişte kalan güzel hatıralara. Şimdi dinleyeceğiniz eser de sözleriyle hüzün ile sevgiyi aynı duyguda buluşturan, halkımızın dilinde ve gönlünde yer etmiş güzel türkülerimizden biri.
1: Bir mendilin yeşilinde saklanan hatıralar, bir türkünün sözlerinde dile gelen özlem ve kaybedilen bir sevdanın ardından kalan duygular. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşarken bir yandan da bizi biz yapan kültürümüzün eşsiz ezgilerine kulak veriyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileklerimizle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden bir yolcu gemisi su almaya başlayınca acil durum çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4 mil açıklarında yaşanan gelişmenin ardından yolcuların yedek gemilere tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında büyük zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sosyal medya mesajında da Anadolu'da başlayan büyük zafer bağımsızlığın mührü oldu denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. İleri seviye eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'da buluştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. 14 bin videonun bir platform üzerinden yayınlandığı tespit edilen soruşturmada daha önce de iş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran bir kişi tutuklanmıştı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısına hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ordu İran Savaşı'nda mühimmat stoğunu büyük ölçüde kullandı. İddiaya göre Avrupa'daki hassas vuruş füzelerinin aralarında olduğu mühimmat kritik seviyede. Patriot hava savunma füzeleri ile karadan karaya füze stoğu kritik düzeyinde altında. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer bu nedenle ülkelerinin Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının zayıfladığını vurguladı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor.

24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri sunduk.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Ayşe Ekiz, programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tonmeister'ımız Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Selda Kış eşliğinde sevgili arkadaşım İsmail Özkan'la birlikte keyifle dinleyeceğinizi düşündüğümüz bir repertuar hazırladık sizler için. Ve müzik stüdyomuzda hangi saz sanatçılarımızla beraberiz? Zevkle, gururla sayalım. Kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzler, kanunda Bora Dicle, utta Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Suat Diril ve ritim sazda Muhammed İzgi var. O halde programımız uşak eserlerle başlasın. Buyursunlar arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, Uşak makamında şarkılar dinlediniz. Ara Taksim'i neyle Ali Osman Erdoğdular yaptı. Evet, şimdi sözü sevgili arkadaşım İsmail Özkan'a bırakıyorum.
2: Efendim, ben de bu güzel birbirine bağlı Uşak şarkılarının ardından sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, umarım özenle seçtiğim şarkıları beğenmişsinizdir. Madem Uşak makamı ile başladık, ben de bu güzel makamın gönül ikliminden ayrılmayalım istiyorum ve Semahat Özden Ses'in hafızalarımızda yer etmiş o güzel eserini sizler için seslendirmek istiyorum. Her mevsim içimden gelir geçersin.

Evet efendim, şimdi yine Turhan Özbaş'ın kaleminden Avni Anıl'ın bestesiyle Yıllara İnce Bir Sitem gönderelim istiyorum. Evet, ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözlerim.

0: Ağzına sağlık İsmail.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili saz sanatçılarımızın da ellerine, nefeslerine sağlık. Efendim şimdi sırada yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni. Kalbimde yerin var. Beste Şükrü Tunar, makam Muhayyer ve buna yaraşır bir taksim sevgili Suat Diril'den dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet. İkinci şarkım Batan Gün Kana Benziyor, Yaralı Cana Benziyor idi. Güfte Necdet Rüştü Efe'ye, beste Saadettin Kaynak imzası taşıyordu, yine makam muhayyerdi. Şimdi yine huzurlarınızda İsmail Özkan. Buyursunlar İsmail'cim.
2: Evet Ayşe'cim, ağzına gönlüne sağlık. Yine gönüller pür oldu seninle, güzel sesinde. Efendim, insanın yolu uzun ama gönlüne neşe bırakan bir yoldaşı varsa yolda güzel, ömürde. Tıpkı Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki o güzel eseri gibi. Evet, haydi söyleyelim o zaman. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak.

Evet efendim, Aşıklar Makamda yol alırken Kemalettin Kami Kamu'nun dizeleri Yıldırım Gürses'in bestesiyle Gurbet O Kadar Acı Ki diyeceğiz efendim. Evet,

Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, bir canlı yayınımızın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önce ben yine bir Saadettin Kaynak bestesiyle huzurlarınızda olacağım, Makam Muhayyer. Esmerim kıyma bana diyeceğim, ondan sonra da artık

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 8'i mürettebat 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemi limandan ayrıldıktan bir süre sonra ters döndü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri birlikte çalışıyor. KKTC Başbakanı Üstel, 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Üstel, geminin tamamının su altına indiği ve aranan bazı yolcuların gemide olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gemide bulunan yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Bireysel emeklilik sistemi büyümeye devam ediyor. BES ve otomatik katılım sistemi havuzunda fon büyüklüğü 2 trilyon 600 milyar lirayı aştı. Emekli sayısı 500 bini geçti. Sistemdeki 18 yaş altı katılımcıların sayısı da giderek artıyor. E-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde kira sözleşmesi hazırlanabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 73 bin e-kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi gündemde. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasının zorunlu olması öngörülüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti arttı. Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde maskeli işgalciler bir evi kuşatarak Filistinlilere saldırdı. İsrail unsurları saldırganlara müdahale etmek yerine Filistinlileri darp etti. Nablus'un Calut beldesinde gazeteciler de hedefteydi. İşgalciler iki yabancı gazeteciyi yaraladı. Mesafer Yatta'da ise bir aktivist alıkonuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıtları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, Mahmut Bilkin'in yönettiği Hicazkar faslını dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini klasik kemençeyle Gülten Yiğin, Kanun'la Mehmet Dönmez birlikte yapacaklar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili Türkiye'den ard arda geçmiş olsun mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladıkları mesajlarla geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi. Mesajlarda arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği verdiği belirtildi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının anıt

0: Kabiri ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Selahattin Demruş'u kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin verileri Türkiye İstatistik Kurumu yarın saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde %4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2,5 büyümüştü. Böylece aralıksız büyüme serisi 23. çeyreğe taşınmıştı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ordu İran Savaşı'nda mühimmat stoğunu büyük ölçüde kullandı. İddiaya göre Avrupa'daki hassas vuruş füzelerinin aralarında olduğu mühimmat kritik seviyede. Patriot hava savunma füzeleri ile karadan karaya füze stoğu kritik düzeyinde altında. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer bu nedenle ülkelerinin Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının zayıfladığını vurguladı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova, Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılar hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 780'i geçti. 3000'in üzerinde kişi de halen kayıp. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları önlemleri beraberinde getiriyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor. İzlandalılar Avrupa Birliği'ne hayır dedi. İzlanda'da bir süredir tartışılan Avrupa Birliği'ne üyelikle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması referandumu sonuçlandı. Üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına onay çıkmadı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: çal çal kanunum çal, derdini söyle bana.
1: Merhabalar efendim, ben İsmail Özkan. Akustik Name'de tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, yaz aylarının son demlerini yaşadığımız şu günlerde sizinle keyifli bir akşamüstü geçirmek, günün telaşını biraz olsun geride bırakıp güzel şarkılarda buluşmak için huzurlarınızdayım. Biz programımıza iki güzel eserle başladık. Ateş Olup Yaksan Da ve Çal Kanunum Çal. İkisi de Yıldırım Gürses'in imzası vardı efendim. Evet, belki de bu akşam biraz eski şarkılara, biraz eski aşklara, belki de bir yerlerde unuttuğumuzu sandığımız hatıralara dokunacağız. Ama acelemiz yok efendim. Önümüzde güzel bir akşamüstü, söylenecek güzel şarkılarımız var. Ve bu keyifli akşamda bana eşlik edecek olan birbirinden kıymetli saz üstadlarımızı da sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Keman Aydın Varol, Kanun Devrim Ekiz, Utta Hakan Aydınlık, Klarnet Tanju Erol, Klavye Orhan Ayaz, Ritim'de Alpay Dinletir bizlerle efendim. Ton Meister'ımız Alican Vatanperver ve program yapımcımız Melek Hancı. Efendim, ekip tamam, şarkılar hazır. Bize de şimdi söylemek düşüyor. Şimdi biraz Nihavent'in o tanıdık sıcak dünyasında dolaşalım ve sıradaki şarkının kahramanı biraz huysuz, biraz tatlı ama belki de bir o kadar da unutulmaz. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen.

Efendim biraz huysuz, biraz tatlı bir kadını anlattık önce. Sonra gökyüzünde yalnız gezen yıldızlara baktık. Gözleri aşka gülen bir güzelde bıraktık gönlümüzü. Üç şarkı, üç ayrı hikaye. Ama hepsinin yolu dönüp dolaşıp yine aşka çıktı. Zaten aşkın ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını kim bilebilir ki? Bazen bir tesadüf dersiniz, bazen de kısmet deyip geçersiniz. Ama şarkılar bu konuda biraz daha iddialı. Tıpkı sıradaki efendim eserimiz gibi. Bestesi Mustafa Sayan'a, güftesi Ali Avaz'a ait Nihavet Eser'le devam ediyor efendim Akustikname. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş.

çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canım

Efendim, Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş dedik. Sonra gönlüne bildiğini okudu ve biraz dertlendik. Ay beyaz, deniz mavi ile de yüzümüzü biraz güldürdük. Ama aşk dediğiniz hep böyle neşeyle, açık açık yaşanmıyor ki efendim. Kimi sevdiğini söyler, kimi gözleriyle anlatır. Kimi de ne söyleyebilir, ne vazgeçebilir. İşte o zaman aşk, insanın içinde sakladığı bir sır olur. Söyleyemediği bir sır.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Nihavent'in o tanıdık sıcak dünyasında dolaşmaya devam ediyoruz. Yine çok güzel bestesi ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait olan Gizli Aşk bu. Ardından yine bestesi güftesi Alaaddin Şensoy'a ait olan Büyüleyen Gözlerine Yeşil Yeşil Bakıyorsun Der. Ve ardından yine Mustafa Döngemen'e ait ve bestesi Erdin Çelikkol'a ait olan Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzelle, güzel bir potpourri yapacağız. Evet, o halde tüm üstadlar hazır ve başlasın efendim.

0: Efendim bu akşam da şarkılarla bazen geçmişe gittik, bazen gülümsedik, bazen de gönlümüzün bir köşesinde sakladığımız duygulara dokunduk. Ve yine zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan akustik namenin de sonuna geldik. Evet efendim, kemanda Aydın Barol, kanunda Devrim Ekiz, Uhta Hakan Aydınlık, klarnet Tanju Erol, piyano Orhan Ayaz, ritim saz Alpay Dinletir ve tonmeister'ımız Alican Vatanperver. Ve program yapımcımız Belakancı. Efendim bu güzel programın tekrarı bu gece saat 12'de, 00'da yani sizlerle tekrar buluşuyor. Ve bu güzel akşam üstünü ve bu güzel geceyi bizimle paylaşan siz değerli dinleyenlerimize, namelerimize eşlik eden kıymetli saz üstadlarımıza, tonmeisterimize, teknik masadaki arkadaşlarımıza, program yapımcıza ve yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Bir başka akustik name programında daha sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın, aşkla kalın.
1: Akustik name.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atamızın sevdiği şarkıların da yer aldığı programımızda saat 21'e kadar güzel bir zaman geçirmenizi ümit ediyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Programımıza dillerden düşmeyen atamızın da sevdiği bir eserle başladık. Ayşe Tunalı seslendirdi, Vardar Ovası. Sırada Hüzzam makamında yine atamızın çok sevdiği bir eser gelecek. Süleyman Saral seslendiriyor, Alıverin bağlamamı çalayım.

Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Yesari Asım Arsoy imzasını taşıyan Sultan Yegah makamındaki bu dillerden düşmeyen eseri Nusret Yılmaz seslendirdi. Sırada Melihat Gülses'in seslendireceği güzel, keyifli bir eserimiz var. Ada sahillerinde bekliyorum. Bakalım bu güzel eseri hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz? Sizlerden de sevgi dolu, övgü dolu çok güzel iletiler bizlere ulaşıyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlar göndermiş. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde eşsiz eserleri güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Sıradaki şarkı Kendime, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a ve de

Akşama sesi dinleyicilerine armağan olsun. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eş Şarife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Bize selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, kızları Elif'e, Hülya'ya, oğlu Mustafa Erhan'a, bana, ekibimize ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyerek tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Mersin'den Gülten Duran, güzel akşamlar diliyorum, kucak dolusu sevgilerini göndermiş, Zafer Bayramımızı kutluyor. Samimiyetini, sıcaklığını hissettiğimiz sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a sonsuz teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı günler diliyor. Uşak'tan Meral Özsan da şu anda bizlerle birlikte. İyi akşamlar, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum. Sarı Papatyam, canım kardeşim Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyorum diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ederim. Güzel bir eseri Erol Bey'e, bana, kendisine ileti gönderen name arkadaşlarına, Nesrin Ilıcak, Yamaç Şahin Bostancı ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Zafer Bayramımızın kutlamış, teşekkür ediyoruz. Melihat Gülses sizler için seslendiriyor, hep birlikte dinliyoruz.

Sırada Hüseyini makamında atamızın da sevdiği bir eser var sevgili dinleyiciler. Kimlere armağan edeceğiz güzel eserimizi? Adana'dan Selahattin Erzi, bugün bayram havasını yaşadığımız, ulus olarak da sevinçli ve gururlu olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor. Başta Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Bu savaşta İstiklal madalyalı rahmetli babam İbrahim Erzi de bulunuyordu. Mekanları cennet olsun demiş. Babanızın da mekanı cennet olsun inşallah. Arkadaş grubuyla birlikte şu anda bizi dinliyorlar. Sevgilerini, selamlarını göndermişler bize. Teşekkürler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem, TRT Name dostları.

selamlamış sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyor. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte güzel bir pazar akşamı geçirmemizi diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, kıymetli eşi Neriman Hanım'a, ablası Afet Hanım, Altan Bey'e, radyosu başında sabırsızlıkla manevi kızı Sarı Papatyasını bekleyen canım annem Nedime Hanım'a, ayrıca Sürmenedirlik köy sakinlerine armağan ediyorum demiş. Nedime teyzeciğime buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Her zamanki gibi ellerinden öpüyorum. Selamlar, sevgiler, yıllardır beni dinlemeye devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şarkı armağan edeceğim size. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu herkese iyi akşamlar dilemiş. Bu güzel programı hazırlayan sunan Dilek Hanım'a ve kıymetli ekibe teşekkürler demiş. Samsun'dan Yaman Ulaş bayramımızı kutlamış. Sıradaki eseri kıymetli eşi Nesrin Hanım'a, bize ve demiryolu emeklilerine armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma ve kıymetli bestekar Turhan Taşan'a armağan ediyorum demiş. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Serap Kuzey sizler için seslendiriyor Hüseyin'i makamındaki sevilen eserimizi, atamızın da sevdiği eser. Köşküm var deryaya karşı.

Tanburamın ince kıvrak beli var. Güfte Refik Ahmet Sevengil, beste Saadettin Kaynak, makam Karcar. Sanatçımız Akif Özüşen seslendiriyor bu güzel eseri.

Saatlerimiz 19.25'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı aşk dolu bir eser alıyor. Erol Sayan'a ait Rast makamında sevgili dinleyiciler. Aşk denilen ateşe yanalım mı? Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu harika eseri. Almanya'dan Fatma Ateşok mutlu akşamlar diliyor, gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sizin seçmiş olduğunuz eserlerden birini Name dostlarına ve sizlere armağan ediyorum demiş, kalpler göndermiş. Ben de Fatma Hanım'a Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için bizden bir şarkı istiyor, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Emeğin başkenti Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan Saffet Bilir ekibimizi ve tüm dinleyicilerimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı müzik dostu arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyorum demiş. Trabzon'dan Ali Aydoğdu selamlarını göndermiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dinleyicilerine ve arkadaşlarına, ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlar, saygılar sunarım, hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Güzel bir eseri eşi Mehmet Bey'e, Ankara'dan gelen kıymetli ablası Nesrin Öztürk, kıymetli yeğeni jeofizik mühendisi Erkan Öztürk, Name dostları, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz manevi kız kardeşim Dilek Hanım ve bugün doğum günü olan değerli Name arkadaşım Sıdıka Tavukçu'ya armağan edilirse çok mutlu olurum demiş. Tabii ki çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Adana'da

Dan Neslihan Yakar hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sağlık, huzur, mutluluk bedeninizden eksik olmasın diyerek güzel bir dilekte bulunmuş. Çok teşekkür ederiz. Sarı Gülüm, Dilek Hanımcığım, dün yazamadım, müsait değildim demiş. Önemli değil, hoş geldiniz bu akşam. Sıradaki eseri kıymetleşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, Yakar ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun demiş. Güzel akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre, Bakır ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Sıradaki şarkıyı ailesine, Pamuk Prensesimiz Beliz Bebe'ye, Seven Kurtboğan Savtekin, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener'e armağan ediyor. Beliz Bebe'ye de buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yanağından benim yerime bir kez öpünüz. Çok tatlı, güzel bir eser armağan etmiş olacağız Beliz Bebe'ye de. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bolu Mengen'den Taceddin Kulak selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ve bugün benim doğum günüm. Sıradaki eser bana ve bugün doğum günü olanlara gelsin demiş. İbrahim Bey, doğum gününüzü kutluyoruz. Mutlu yıllar, sağlıklı, nice, uzun, güzel ömürler diliyoruz sizlere. Sevdiklerinizle birlikte iyi ki doğdunuz diyoruz ve bu güzel şarkıyı size de armağan ediyoruz. Güzide Kasacı'nın sesinden dinliyoruz. Aşk dolu eseri ve sizlere armağan ediyoruz. Aşk denilen ateşe yanalım mı?

Dinledik muhteşem eser Güzide Kasacı'nın sesinden. Aşk denilen ateşe yanalım mı? Şimdi de sitem dolu bir eser var sevgili dinleyiciler. Necdet Tokatlıoğlu imzasını taşıyan ama çok da güzel bir eser Hicaz makamında. Ayfer Er seslendiriyor. Yalancının birine kapıldı kandı gönül.

Akşamın Sesi hepinizin bildiği çok sevilen güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sık sık da istek alan bir eser bu. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdili Cazkar makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Ankara'dan Kadriye Cangir iyi akşamlar dilemiş, kucak dolusu sevgilerini göndermiş, Zafer Bayramımızı kutluyor. Bu güzel günde Atatürk'ümüzün sevdiği şarkılardan birini tüm Türk ulusuna ve sevdiklerime, size ve tüm ekibinize armağan ediyorum demiş. Hem bu şarkıyı armağan edelim hem de daha sonra atamızın sevdiği bir eseri armağan edelim size. İstanbul Dört Levent'ten Sıdıka Tavukçu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sarı papatyan bir tanem hoş geldin demiş. Zafer Bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızı Özlem, gelini Demet, oğlu Hüsnü, torunları Ömer, Melike'ye ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Bugün Sıdıka Tavukçu'nun doğum günüymüş. Sıdık Hanım, doğum gününüz kutlu olsun, sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllarınız olsun sevdiklerinizle birlikte ve programımıza da iletilerinizle renk katıyorsunuz. Her zaman bizlerle birlikte olun da diyeyim size. İyi ki doğdunuz, nice mutlu yıllara. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Yağmurlu bir pazar akşamından Ünye'den başkente merhabalar demiş Murat Odabaşı. Musiki'nin en seçkin örneklerinin yer aldığı, şarkılarla ruhumuzu aydınlatan muhteşem güzellikte bir program Akşamın Sesi diyerek bize övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan TRTname dostu Sıdıka Tavukçu'ya ve tüm

dostlarına armağan ediyorum demiş. Nide Bordan, Şükrü Özdamar da bizlerle birlikte. Bu güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar'a, ayrıca Zafer Özkar'a, Hatice Okur, Recep Gayretli ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de Nurhayat teyzeye buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu ve ellerinden öpüyorum. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Dilay'la birlikte keyifli yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Seçtiğiniz güzel eserleri harika sunumunuzla zevkle dinleyeceğiz. Sıradaki bir eseri eşim Haldun, ablam Remziye, kızımız Dilay, name dostlarım ve size armağan etmek istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Zafer bayramınız kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz hepimizin. Dikili'den Güler Sunar Karahan da bizlerle birlikte gönül dolusu selamlarını göndermiş. Zafer bayramımız kutlu olsun diyerek sıradaki eseri Cumhuriyet sevdalısı dostlarına, Güzide sunucumuz Dilek Hanım'a ve ekibine armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve Japonya Utsunomiya'dan bize bir mesaj ulaştı. Yamaç Şahin Bostancı'dan. Gönlümün başkentine sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı Utsunomiya'nın fahri hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve Zümrüt Gözlü Mediha Şen Sancakoğlu'na armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz buradan. Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz ve Zekai Tunca'dan dinliyoruz muhteşem şarkısını, sizlere armağan ediyoruz. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Bana güzel bir şey söyle, diğer adıyla ben ömrüme yazdım seni. Güfte İlhan Behlül Pektaş, beste Muzaffer Özpınar, makam Muhayyer Kürdi. Aşk dolu bir eser sevgili dinleyiciler, Meral Mansuroğlu seslendirdi. Saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada güftesi Güngör Özmen'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Hicaz makamında aşk dolu bir eser var sevgili dinleyiciler. Kimlere armağan edeceğiz? Bandırmadan Mehmet Gücü Yener, Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Musa Özçelik ve tüm dinleyicilere armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bayramınız kutlu olsun demiş. Sıradaki şarkıyı kendisine, sevgili eşi Ahmet Bey'e, bana, Antalya'daki arkadaşlarına ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Seniha Cengiz Han, Zafer Özkara, Meral Özsan, Suna Koçak, İmran Ertuğ, Gülten Duran'a, ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan Enis Türk, güzel ülkeme iyi akşamlar dilerim demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, Name dostları.

arkadaşlarına ve ekibimize armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri eşi Necla Hanım'a ve Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Tamer Alper, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Türk ulusuna içten mutluluklar diliyorum. Haftanın bu en güzel ve son akşamın sesinde sıradaki eseri ekibe ve tüm Name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Adana Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, hayırlı işler dilemiş, selamlarını göndermiş bize. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru iyi yayınlar diliyor. Sıradaki esere ortak olmak istediklerini belirtmişler. Ve Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın, güneşin batışını seyrine dalarım. Ilıman bir rüzgar kulaklarıma esiyor. Akşamın sesini dinleyerek mutlu oluyorum. Harika ekibe teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Beni hayallere bırakıyor bu güzel program, hiç bitmesin demiş. Muharrem Yalçın'a teşekkür ediyorum. Ve kıymetli bestekarımız Hüseyin Soysal hocamızın bu akşam bugün doğum günüymüş. Hüseyin hocamız, Hüseyin Soysal hocamız şu anda beni dinliyorsa eğer, doğum gününüzü kutluyorum hocam. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyorum sevdiklerinizle birlikte. Ve çok da güzel bir eserinizi şimdi dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler için gelecek. Kemal Caner seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Dizine yattım, uyudum.

Kimlere armağan edelim? Yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza sevgili dinleyiciler. Sessiz dinleyicilerimizden Vahide Orel Akın. İyi akşamlar Dilek Hanım. Ben bugüne kadar kuzenim sevgili Seven Saftekin aracılığıyla sizleri dinlemiş olan sessiz dinleyicilerimizden Vahide Orel Akın. Sizlere İstanbul Beykoz'dan yazıyorum. Güzel Türkçeniz, seçtiğiniz birbirinden güzel şarkılarla bizlere güzel akşamlar yaşattığınız için sonsuz teşekkürler. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı çok sevgili kuzenim Seven Kurtboğan Savtekin'e, size, değerli ekibinize, sizleri benimle birlikte keyifle dinleyen kızım Azize, Kanada'daki oğlum Cenk'e armağan ediyorum. Bugüne kadar hep sessiz sedasız sizi keyifle dinledik ama dünkü çağrınıza cevap vermeden duramadık. Güzel programınızla kulaklarımızın pasını silip hafta sonlarımızı şenlendirdiğiniz için tekrar teşekkürler, sevgiler demiş. Ben teşekkür ederim çağrıma cevap verdiğiniz için. Bundan sonra sizi de aramızda görmek istiyoruz Vahide Hanım. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. İzmir'den Erdal Cingöz de bizlerle birlikte Torbalı Ayrancılardan sevgilerini göndermiş bizlere. Şarkılar harika demiş. Teşekkür ediyoruz. Armutlu'dan Fadıl Ertuğrul, dünkü ilk gelen dinleyicimiz, programımızı ilk kez yazan dinleyicimiz, bu akşam da yazdı. İsteğimizi çaldığınız için çok teşekkür ederim. Özel sitesinden selamlar, sevgiler demiş. Ben teşekkür ederim. Antalya'dan Hatice Okur, turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sözümüz and olsun, dilimiz bal olsun, üzüntüler, hüzünler yok olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Türk milletine kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyor, iyi ki varsınız demiş. Atamızın sevdiği bir şarkıyı size de armağan edeceğiz. Gaziantep'ten Nail Satıl selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Bizleri Gaziantep iline bekliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Tarihi Hanlar, Savaş Müzesi, gezilecek yerler, gelmek isteyenlere ben yardımcı olurum demiş. Çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimiz ve ekibimiz adına size. Tüm eserler yayın ekibimize ve tüm dinleyicilerimize gelsin, mutlu yaşamlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a, ekibine, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Zeki Bey'e. Ordu'dan Leyla Çabuk da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Karasu'dan Ayşe Erbay, Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a çok teşekkür ederim, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı Yakamoz 1'deki çok sevdiği Feminizm Berra, Mahizer, Gülay Hanım'a, Aydemir kardeşime, Erbay ailesine ve name dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum demiş. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç da bizleri dinliyor. Benim güzel sarışın prensesim gelmiş demiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a. Program bitinceye kadar dinliyorum. Dün de dinledim demiş. Bir şarkı istiyorum demiş. Güzel sesli kızını gerçekten çok seviyor annem. Selam söyledi demiş. Reşide teyze bana selamlarını göndermiş. Oğlu Ata, annesi Reşide Hanım ve kendisi için bir şarkı istiyor bizden. Reşide teyzecimi ben de görmeden çok sevdim. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık diliyorum. Ellerinden öpüyorum. Muhteşem bir şarkı armağan edeceğiz ona da. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci, akşamın sesi dinliyorum sevgi ve teşekkürlerimle demiş. Biz teşekkür ederiz. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım. Çöp atmayalım dostlar demiş. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyor, Zafer Bayramımızı kutluyor.

diyor. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan selamlarını göndermiş. Sizin seçtiğiniz eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum. Evimizde dinliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Ali Aslantaş hayırlı akşamlar diliyor bize. Her zaman Belçika'dan yazıyordum. Şimdi de Derince'den, İzmit'ten yazıyorum. Sizleri her zaman dinliyoruz. Sevgiler demiş. Bizden de size sevgiler. Sakarya Camili'den Zafer Özkara, sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Salih Kurt, İhsan Demirci ve ekibimize armağan ediyor. Bekir Ünlü Ataer sizler için seslendiriyor muhteşem eseri, atamızın da sevdiği eser. Fikrimin İnce Gülü hep birlikte dinliyoruz. Bu eseri şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

Şimdi de güzel bir hüzzam eserle Ela Altın'ı dinliyoruz. Hüseyin Mayadağ'a ait bir eser. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur.

Saatlerimiz 20.10'u gösteriyor. Sırada aşk dolu güzel bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Nihavend makamında aşk şarkısı. Bakalım bu eseri kimlere armağan edeceğiz? Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Cumartesi pazar günleri hanelerimize huzur katıyorsunuz akşamın sesi programıyla diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif, Esma, bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Oğuz Onur ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkı için istemiş. Hüseyin Er Yılmaz Çanakkale'den sevgilerini göndermiş bize. Oğlu Hak'tan eşi İzel, kızı Şüheda, torunları Yaz için güzel bir şarkı istemiş bizden. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Saynur Hanım'a, bugün doğum günü olan torunu Duygu Dölek, diğer torunları Ahmet Yiğit, Elanur Yağız Özçelik'le, değerli müdürleri Mustafa Mingil'le, yeğeni Doktor Arif Çerçi hocasına armağan ediyor. Akhisar'dan Cemal Oskay selamlarını göndermiş. TRT Name Akşamı Sesi yapım muhteşem sunum. Teşekkürler Dilek Hanım'a, emeği geçenlere demiş. Biz teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e. Adana'dan Seyda Demirhan, radyomuzun başında sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri eşi Mehmet Akif Bey'e armağan ediyor. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre de sevgilerini göndermiş. Keyifle dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri canım annem babam kardeşim Mehmet Akif'e armağan ediyorum demiş. Yine Adana'dan, bu akşam gerçekten Adana'dan çok sayıda mesajımız var. Ellerinize sağlık. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi değişik, tatlı, güzel bir ileti geldi. Kalbinin güzelliği bedeninden büyük insanlara ve pırlantamız Dilek Hanım'a Adana'dan telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler. Anadolu sevdalıları, Anadolu sevgileri, Anadolu aşkları başka güzel olur. Tıpkı akşamları yuvasında sessizce duran incir kuşları gibi. Böylesi hissiyatla bizlere bu programı dinleten ve sunan sarı meleğimize ve TRT Name dinleyicilerine 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesaj için. Nesrin Gökmen iyi yayınlar diliyor. Zafer Bayramımız kutlu olsun diyerek sıradaki eseri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak bayramımızı kutlamış. Dilek Hanım ve ekibi programınız müthiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Suna teyzemize. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına, koro arkadaşlarına armağan ediyor. Belgin Tanyer Basa iyi yayınlar. Eşimle birlikte Çanakkale'den İstanbul'a dönüyoruz. Sıradaki eseri canım eşim Emrah ve bir tanecik oğlum Kıvanç'a armağan ediyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun demiş. Ben de size iyi yolculuklar diliyorum. Aşk şarkısı armağan edeceğim sizlere. Kayseri'den Ayşe Şahin selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve arkadaşlarına armağan ediyor. Trabzon'dan Efekan Değerli yeni dinleyicimiz, hoş geldin diyoruz. Pınar Değerli'nin selamı var size Trabzon'dan demiş. Aleyküm selam diyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor. Tüm ekibinize teşekkür ediyor. Sıradaki şarkıyı Gülnur Değerli'ye armağan ediyor demiş. Efekan da Pınar Hanım'ın oğlu sanıyorum. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Mehmet Alyaz iyi yayınlar dilemiş. Hoş geldiniz diyoruz Mehmet Bey'e de, yeni dinleyicimiz. Hatay Altınözü Koz Kalesi'nden selamlarını göndermiş bizlere. Bir yaşındaki oğlumun elindeki radyodan kulak veriyoruz size demiş. Ne mutlu, hoş geldiniz diyorum. Olcay Göçer ve ailesine sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz demiş. Erbağ'dan Fikri Aksoy sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor bizlere.
ve Uğur Çınar'a kulak veriyoruz şimdi. Muhteşem aşk şarkısı sevgili dinleyiciler, ismi gibi aşk şarkısı.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor ve peş peşe atamızın sevdiği şarkılar gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Sıradaki eserimiz Cana Rakibi Handan Edersin. Giriftzen Asım Bey'e ait Uşak makamındaki eseri Kimlere Armağan Edelim. Dinardan Feyzi Akşen kucak dolusu sevgilerini göndermiş sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey'e teşekkür ederiz. Doğan Çizmeci bizlere sevgilerini göndermiş Turgutlu'dan. 30 Ağustos'un gururunu, zaferin coşkusunu ve atamıza duyduğumuz minneti bu akşam müziğin en güzel haliyle paylaşalım. Atatürk'ün severek dinlediği eserlerden bir yorumda Dilek Hanım'a, TRT Name dinleyicilerine ve tüm sayfa arkadaşlarıma armağan olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Van'dan Ümit Kaya Çelebi iyi akşamlar diliyor, selam olsun diyerek sıradaki şarkıyı Kemal Benli'ye ve eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat, Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş, Erdek'ten bizlere sevgilerini göndermiş. İzmir'den Hüseyin Güden sevgilerini göndermiş bizlere. Bugün tüm şarkılar 30 Ağustos Zafer Bayramı'na bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için olsun demiş. Ne de güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın da bizlerle birlikte Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ümüzü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz demiş ve övgülerini göndermiş bizlere. Sıradaki şarkıyı Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize ve tüm name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini selamlarını göndermiş, bize iyi yayınlar diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Böyle güzel bir günde sizinle birlikte olmak ayrı bir güzel. Bugünün bir özelliği daha var. Sizin sayenizde tanımış olduğum can kardeşim Sıdıka Tavukçu'nun, ayrıca 3 Eylül'de sessiz dinleyiciniz Vahide Orel'in doğum günü. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, Sıdıka Tavukçu'ya, Vahide Orel'e, TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Vahide Hanım'ın da doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Sıdıka Hanım'kini de kutlamıştık. Ona da sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel yıllar diliyoruz. Zuhal Eğilmez ve Mehmet Şafak birlikte seslendiriyor sizler için. Hep birlikte dinliyoruz.

Sırada atamızın çok sevdiği, bizim de çok sevdiğimiz harika bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Saadettin Kaynağı ait Hüseyini makamında Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor. Tabii ki kimden dinleyeceğimizi bence tahmin ettiniz. Kimlere armağan edelim bu muhteşem eseri sevgili dinleyiciler? Kayseri'den Naime Yüksel selamlarını göndermiş, sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyor. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut, iyi akşamlar Dilek Hanım, sevgiler demiş. Zafer bayramımız kutlu olsun, aziz atam ve şehitlerimiz nurda yatsınlar demiş, amin diyoruz. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan, iyi akşamlar diliyor, sıradaki eseri ağabeyine armağan ediyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur da bizlerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan Serap Korkmaz'a, Turhan Taşan'a, Uğur Heybeli'ye armağan etmek istiyorum demiş. Ekibimize sevgilerini göndermiş. Teşekkürler. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu, selamlar, saygılar, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sıradaki eseri sevgili arkadaşım Abdurrahman Beşir için çalar mısınız demiş, tabii ki diyoruz. Bodrum'dan, Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz, iyi akşamlar dilemiş, bayramımızı kutladık nice bayramlara, ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Sıradaki eseri kızı Emine, torunları Batuhan, Beren ve Aylin'e, oğlu Seyfullah ve gelinine armağan ediyor. Seni çok seviyorum canım demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Şenol Akkuş, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Özdere'den Jale Özen, keyifle dinliyorum. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Safiye Ayla'nın sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem eseri Yanık Ömer.

Mani oluyor halimi takrire hicabım. Leyla Hanım'a ait bu muhteşem eseri Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinledik sevgili dinleyiciler. Atamızın da sevdiği bir eserdi. Sırada yine atamızın çok sevdiği eserlerden birisi var. Kemani Serkis Efendi'ye ait Nihavend makamında. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Muhteşem bir eser sevgili dinleyiciler. Kimlere armağan edelim? İzmir Çandarlı'dan Hatice Ünal Kaşıkara programımıza ilk kez katılıyor. Hoş geldiniz diyorum. Selamlar, sevgiler bu güzel programa. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü kutlu olsun diyerek yazıyorum mesajımı demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmak istiyorum. Cantek 2 Sahil Sitesi tüm komşularıma armağanım olsun. İyi akşamlar demiş. Komşularıyla birlikte sanıyorum dinliyorlar. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Muazzez Güler,

Tabii mutlu akşamlar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Çanakkale'den çok selamlar, sevgiler demiş. Muazzez Hanım da yeni dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz Muazzez Güler Atabey'e. Sıradaki eseri tüm müzik dostlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum demiş. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki yayınlar diliyor. Sıradaki eseri spikerimiz Dilek Hanım'a ve ekibine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da bizlere her zamanki gibi iletiler geldi. Yalova ilinin Şirin ilçesi Armutlu'dan selamlar demiş Kadir Şarman hocam. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Akşamın sesi dinleyenleri programın sunucusu Dilek, ekibe ve tüm TRTname dinleyicilerine selamlar, sevgiler demiş. Özen sitesi sakinleri olarak benim eserimi de yayınladığınız için dün akşam teşekkür ediyorum demiş. Sıradaki eseri de tüm name dostlarına armağan ediyor. Kadir Şarman hocama çok teşekkür ediyorum. Armutlu'ya, bizi dinleyenlere, Kadir Şarman hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız, sanatçımız Zekai Tunca hocamdan da az önce bir mesaj ulaştı. Dilek Hanım, emeklerime kattığınız değerler için şükranlarımı sunar. Bu güzelliğin hiç bitmemesini dilerim. Sevgi ve saygılarımla demiş. Çok teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocama. İyi ki varsınız diyorum İstanbul'a, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı Zekai hocama, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ayvalık'tan Ela Altın hocamdan bir mesaj ulaştı. Bana WhatsApp aracılığıyla canım dileğim. Güzel programını dinliyorum, kendimi de dinliyorum. Çok sürpriz oldu bana. Sevdiğim eserdi, zevkle dinledim. Sağ olun, var olun size ve tüm kıymetli ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum canım demiş. Teşekkür ediyorum Ela Altın hocama. Ben de Ankara'dan Ayvalık'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir ileti geldi. Tüm name dinleyicilerine İstanbul'dan en içten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Her zamanki gibi Dilek Hanım bu akşam da muhteşem performansıyla kalplerimizde taht kurmaya devam ediyor. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Yapımda, yayında emeği geçen arkadaşlarıma kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Oğuz da karşımda. Sevgilerinizi, selamlarınızı aldı. Kıymetli sanatçılarımız, bestekarlarımız Uğur Çınar'a biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz muhteşem eseri. Kimseye etmem.

Şikayet, ağlarım ben halime. Bu güzel eseri şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz. Atamızın çok sevdiği şarkı sevgili dinleyiciler.

Müthiş bir şarkı değil mi sevgili dinleyiciler? Kemani Serkis Efendi'ye ait Nihavend makamında kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinledik hep birlikte. İstanbul'dan Nazire Metin sevgilerini göndermiş bizlere, iyi yayınlar diliyor. Bu akşam geç kaldım, Zafer Bayramımız kutlu olsun, iyi akşamlar diliyorum demiş. Olsun diyorum, hoş geldiniz diyorum. Bu arada yeni dinleyicimiz demiştik, Muazzez Güler Atabey, değerli Turhan hocam aracılığıyla sizlerle buluştum, çok mutluyum demiş. Kıymetli bestekarımız Turhan Taşan da şu anda bizi dinliyorsa buradan kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sırada Suna Batıgün Konakçı'dan dinleyeceğimiz Güftesi Rahmi Duman'a, bestesi İsmail Hakkı Nebiloğlu'na ait Hüzzam makamında unutulmaz bir eserimiz var. Beklerim her gün bu sahillerde, mahzun böyle ben.

Sevgili dinleyiciler, bazı iletiler filtrelenmiş. Sayfayı yenileyince gördüm. 2-3 saat önce yazan dinleyicilerimizin mesajları şimdi bana ulaştı. Onları okumak istiyorum. Kusura bakmasınlar. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz sevgilerini göndermiş. Program başlamadan yazmış mesajını ama şimdi görüyorum, ancak işte Facebook'un bazen böyle sorunları olabiliyor. Zafer bayramımızı kutlamış, bu millete bu bayramı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Savaşı şehit ve gazilerinin anısına sıradaki eseri armağan etmek istiyorum demiş. Feryal öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı bayramımızı kutlamış. Başta Başkomutan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, dualarla anıyoruz demiş. Rize'den Selma Temizkan sevgilerini göndermiş. Zafer bayramımızı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, ecdadımızın, şehitlerimizin, gazi olup sonradan vefat eden gazilerimizin mekanları cennet olsun. Saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum demiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Coşkun Bakan, Feyza Akşen, Selami Kabakçı ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Kayman.

sevgilerini göndermiş. Zafer bayramımız kutlu olsun demiş sıradaki eseri ailesine, radyo dostlarına, Antalya TSM korosuna, koro şefleri Ömer Altunbaş, eş Emine Hanım'a, İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Yine yakmış yar mektubun ucunu. Güfte Mehmet Gökkaya, beste Erol Sayan, makam Hüzzam. Mustafa Sağyaşar sizler için seslendiriyor.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Atamızın sevdiği bir eserle programımızı bitiriyoruz. Ali Şim'in Kaşları Kare, Esma Başbuğ seslendiriyor. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam, Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir Radyosu'ndan yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, programı hazırlayan ve sunan ben Tuğba Özyol. Efendim bugün Eski Musiki'de Atatürk'ün sevdiği şarkılardan, kahramanlık türkülerinden oluşan seçkiler sunacağız size. Programımızı Hüseyin'i makamında bir Yemen türküsüyle açıyoruz. Müzeyyen Senar'ın yorumundan dinliyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahlede ölüm yok, bu ne figandır.

0: acak ne işte.
1: Atamızın Safiye Aile hanımefendiden dinlemeyi sevdiği ve her daim büyük orkestralarla icra etmesini öğütlediği bilinen Cumhuriyet Devri bestekarlarından Hafız Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'i eserini dinliyoruz. Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor.

Efendim şimdi taş plaktan günümüze bir kayıt var sırada. Tamburacı Osman Pehlivan'dan derlenmiş. Tahir makamındaki Rumeli türküsünü Nuri Cemil Bey seslendiriyor. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır,

1972'de Radif Ertan yönetimindeki topluluk icrasıyla Muhayyer makamındaki türküyü dinleyelim istiyoruz şimdi de. Sarıyer'in ortasında var bir çeşme.

Muhterem dinleyenler, Atatürk'ün yurt gezilerini gerçekleştirdiği meşhur Beyaz Tren'de dinlediği plaklardan birinde yer alan Tahir makamında bir Şükrü Tunar şarkısı var sırada. Bahçenizde bir gül olsam, koklar mısın gülümden? Bülbül olsam, feryat etsem, anlar mısın dilimden? Afitap Karacan seslendiriyor.

Programımız Mustafa Reşit Bey'in şiirinden Giripsen Asım Bey'in Rast makamında bestelediği şarkısıyla sürüyor. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Hapgâh-ı yâre girdim, arz için ahvalimi. Bir perişan halini gördüm, unuttum halimi.

Aziz dinleyenler, Hacı Faik Bey'in pek sevilen rast eseriyle şimdi de Gönül Akkor'a kulak veriyoruz. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Eski musikinin bu dakikalarında atamızın kendisinin okuyarak Safiye aileye öğrettiği bir eser var sırada. Hicazkar makamında Nigar Osman Hanım'ın güftesine hayat verdiği Kemani Tatyos Efendi'nin şarkısı. Necmi Rıza Ahıskan seslendiriyor. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

Güftesi Mehmet Sadi Bey, bestesi ise laftacı Civan Ağa imzalı vals formundaki Nihaven şarkıyla yine eski bir kayıt dinleyelim. Nesrin Sipahi yorumluyor. Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur?

Efendim şimdi Mısırlı İbrahim Efendi'nin taş plağı okuduğu Bimen Şen'in Sultaniyegah Fasıl şarkısıyla devam ediyor programımız. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle. Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle.

İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'de şimdi dinleyeceğimiz eser Muallim İsmail Hakkı Bey'in dillere pelesenk olmuş pek meşhur Acem Kürdi şarkısı. Müzeyyen Senar hanımefendi söylüyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

O gün ki gördüm seni, yak, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın.

O gün ki gördüm seni, yaktın ah zalim beni. O gün...

Efendim şimdi Safiye Ayla'nın enfes yorumuyla Hicaz Rumeli türküsünü dinleyeceğiz. Daylar daylar, viran daylar, yüzüm güler, kalbim ağlar.

Unutulmayan seslerden biri geliyor radyolarımıza. Neriman Altındağ Tüfekçi birbirine bağlı iki Rumeli türküsü seslendiriyor.

Eski musikide sona yaklaştığımız bu dakikalarda arşiv kayıtlarımızdan biriyle devam ediyoruz yine. Zeki Müren seslendiriyor. Kırmızı gülün alı var, her gün ağlasam da yeri var.

Şimdi de Kevser Tanrıkut'un seslendireceği Hicaz makamındaki Rumeli türküsüne kulak verelim. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar.

Yapımı TRT İzmir Radyosu'nda gerçekleştirilen programımız Eski Musiki'yi dinlediniz. Ses kayıtlı Aldın Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Programı hazırlayan ve sunan ben Tuğba Özyol. Bir başka programda buluşana dek sizi Ali Paşa oyun havasıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Hicaz makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Güldehen Marmara, Ümit Koroğlu, Nevra Günay ve Yahya Geylan.

Bundan tam 104 yıl önce Anadolu'da yıllardır süren milli mücadelenin kaderini belirleyecek günler yaşanıyordu. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'de başlayan büyük taarruz, 4 gün sonra Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferle sonuçlanacak, Anadolu'nun işgalden kurtuluşunun yolu açılacaktı. Bu gece Kocatepe'den Dumlupınar'a uzanan o birkaç günü hatırlayacağız. Mustafa Kemal Paşa'yı, onunla birlikte cephede bulunan komutanları, askerleri, bu mücadelenin yükünü taşıyan vatanseverleri ve o günlerin edebiyatımıza, şiirimize bıraktığı izleri. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümünde Mehtaplı Yakamozlar programımızın bu bölümünü aziz ruhlarına armağan ediyoruz.

26 Ağustos 1922. Kocatepe'de henüz gün doğmamış. Hava puslu. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve komuta heyeti yerlerini almış. Aylar süren hazırlığın ardından beklenen saat gelmiş. Saat 05:30'da gün ağarırken büyük taarruz topçu ateşiyle başlıyor. O sabahtan bugüne ulaşan bir fotoğraf var. Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'nin kayalıkları üzerinde duruyor. Baş parmağı dudaklarında, gözleri uzaklarda. Bu fotoğraf yıllar içinde büyük taarruzun simgelerinden biri oldu. Fotoğrafa bugün bakan bizler sonrasını biliyoruz. Dumlu Pınar'ı, 30 Ağustos'u, İzmir'i biliyoruz. Fakat o fotoğraf çekilirken savaş devam ediyor. Sonuçsa henüz belli değil. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında uzanan ovada binlerce asker mücadele etmekte. Vereceği kararların sorumluluğu ise omuzlarında. İşte fotoğrafta gördüğümüz o düşünceli halin ardında böyle bir sabah var. Bir milletin yıllardır beklediği taarruz başlamış ve herkes gözünü aynı yere çevirmiş. Zafere. Kocatepe'de çekilen o tek kare bugün hala bize o sabahı hatırlatıyor. Peki bu fotoğrafı kim çekmiştir? Fotoğrafı çeken Ethem Tem.

Yıllar sonra o anı anlatırken Mustafa Kemal Paşa'nın bir ara komutanların yanından ayrılarak kayalıkların üzerinde tek başına yürüdüğünü söyler. Ethem Tem o anı görür ve deklanşöre basar. Belki o gün hiç kimse bu fotoğrafın yıllar sonra büyük taarruzun simgelerinden biri olacağını bilmiyordu. Üstelik o karenin bugüne ulaşması da oldukça ilginçtir. Ethem Tem çektiği filmlerden birkaçını Uşak'ta hemen yıkar. Geri kalanını ise İzmir'de tab edilmek üzere bir fotoğrafçıya bırakır. Ama ne yazık ki diğer bütün filmler çıkan yangında yok olur. Kocatepe'deki o fotoğraf ise daha önce yıkanan filmler arasındadır. İşte belki de bir mucize eseri bugüne gelen o tek kare, yüzyılı aşkın zamandır 26 Ağustos sabahını anlatmaya devam ediyor. Yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanının alı çalmayan, gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir, ey delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı, yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider.

Sevgili dostlar, Büyük Taarruz'un ikinci günü, 27 Ağustos 1922. Türk ordusu ilerliyor ancak önünde hala aşılması gereken güçlü mevziler var. Bunlardan biri de Çiğiltepe. Görev 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'e verilmiş. Mustafa Kemal Paşa cepheden bilgi almak için Reşat Bey'i arıyor ve tepenin neden henüz alınamadığını soruyor. Reşat Bey, yarım saat sonra alacağız paşam, diyor. Fakat söylediği süre geçiyor ve tepe henüz alınmıyor. Reşat Bey, verdiği sözü yerine getirememiş olmanın ağırlığını taşıyamıyor ve hayatına son veriyor. Ardında şu sözleri bırakarak: yarım saat zarfında mevziye almaya size söz verdiğim halde sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam. Oysa Çiğiltepe kısa bir süre sonra Türk askerinin eline geçecektir.

Saatler ilerliyor ve beklenen haber 30 Ağustos'ta geliyor. Zafer kazanıldı. Oysa o cümlenin içinde yıllar var. Çanakkale'den beri, cepheden cepheye koşmuş Mehmetçikler, evladını savaşa gönderen anneler, yıllardır eşinin, babasının, kardeşinin yolunu bekleyenler, yokluk içinde milli mücadeleye destek veren Anadolu insanı.

akşamı büyük zafer kazanılmıştı. Fakat Anadolu henüz tamamen kurtarılmış değildi. Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül günü ordularına yeniden seslendi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! Ve yürüyüş yeniden başladı. Türk ordusu geri çekilen Yunan kuvvetlerinin toplanmasına fırsat vermeden ilerledi. Şehirler birbiri ardına işgalden kurtuluyordu. Halk askerleri karşılamak için sokaklara çıkıyordu. 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girdi. Kocatepe'den başlayan yol Ege kıyılarına ulaşmıştı. Savaşın sesi artık yavaş yavaş geride kalıyordu.

Emir benim, Van benim. Şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Seneler kutlu bana, aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana.

10 Eylül 1922. Mustafa Kemal Paşa İzmir'dedir. Şehirde büyük bir kalabalık vardır. Yıllardır beklenen gün gelmiş, işgal sona ermiştir. Halk sokakları doldurmuş, başkomutanı görmek için sabırsızlanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa hükümet konağının balkonuna çıkar. Karşısında

kendisini alkışlayan, sevincini paylaşmak isteyen binlerce vatandaş. O gün söylenen bir cümle aslında milli mücadelenin hikayesini özetleyecektir. Bu başarı milletindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük taarruzun bütün komutanlarını, Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi, vatan uğruna hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi. Hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz,

saldırmazsan düşmana. Arş ileri, marş ileri, Türk askeri dönmez geri. Rifat Bey'in Rast makamındaki alay marşıyla selamladık bu gece sizleri, korodan dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak hazırladığımız bu programla yine huzurlarınızdayız. 1922 yılının 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlandı. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl kutlanan resmi ve ulusal bayramımızdır 30 Ağustos. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da anılan Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ordulara ilk hedef olarak Akdeniz'i göstermiş ve Yunan orduları Ege Denizi'ne kadar takip edilmiştir. 9 Eylül'de İzmir'in de düşmandan temizlenmesiyle birlikte zafer tamamlanmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. Bu geceye özel olarak hazırladığımız Nikris ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. Kadri Şençalar'ın Nikris şarkısını Selim Öztaş'tan dinliyoruz şimdi. Dağ başında tüter duman, benim efem cesur yaman, düşmanına vermez aman, benim efem cesur yaman.

Güftesini Mecidinevin Tanrı Korur'un yazdığı Cine Uçan Tanrı Korur'un Nigris şarkısını korodan dinliyoruz. Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır. Dön şanlı efem dön, sana meydan yaraşır. Gök kubbeyi sardıkça davul sesleri güm güm. Dön şanlı efem dön, sana meydan yaraşır.

İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Nikriz makamında iki eserden oluşan bir potpuride dinliyoruz. İlk eser Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin şarkısı. Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın dumanında, rüzgarında, taşında. Yiğitlerin, güzel köylü kızların türküsünde, şenliğinde, düşünde. Bağlı olarak da Erdinç Çelikkol'un Nikriz şarkısını dinleyeceğiz korodan. Güfte Reşat Özbilinççi'ye ait. Servi boylu, ince belli, tavrı munis, ince belli. Bu ne kıvrak çiftetelli, raks ediyor ince belli.

Ahmet Acarer'in güftesini yazdığı Nihat Adlim'in Nikris şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Ayşem suya gider testi elinde, beyaz ipek kuşak ince belinde, onun güzelliği yayla gülünde, köyümün dilberi bir tane Ayşem.

İki klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan ve Sokratis Sinopoulos'u Nikriz makamındaki arkadaşlık zeybeğinde dinliyoruz şimdi.

Yıldızlar Altında programımızın 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel olarak hazırladığımız bu geceki bölümü Hüseyini makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser, güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait şarkı. Safiye Ayla'yla özdeşleşen bir eser. Yanık Ömer.

Pansuman Aslım Görgün'ü Saadet'in Kaynağı'na ait iki Hüseyini türkü de dinleyeceğiz şimdi de. İlk eserin güftesi de Saadet'in Kaynağı'na ait. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Saadet'in Kaynağı'na ait ikinci Hüseyini türkünün güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait. Bağrıma taş basaydım, basaydım da susaydım, düşmezdim el diline sana yalvarmasaydım.

Güftesini Reşat Özpirinççi'nin yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Hüseyini şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz şimdi. Hasretle zar-ü zar gönül, çeker firakı yar gönül, gözünde gülizar gönül, harab-ı intizar gönül, aman gönül, yaman gönül, güzel sevip yanan gönül.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha hepimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, onları minnetle yad ediyoruz. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Hüseyini makamında bir Rumeli türküsü, Serap Kuzey'in yorumundan. Çıkayım gideyim Urumeli'ne, arzuhal vereyim Mehmet Beyler Bey'ine, kimleri sarayım yar senin yerine, gizli sevdalarımız aşikar oldu, bize bu ayrılık Mevla'dan oldu. Hoşçakalınız.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Alp Arslan. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız. Ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Ton masterimiz Barış Baykal. Ve ayrıca bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol. Kanunda İsmail Karaşin. Utta Gürcan Yaman. Klarnette Tanju Erol. Piyanoda Orhan Ayaz. Bas gitarda Cenker Sarp. Ve ritim sazda Muhammed İzgi. Efendim programımıza bayram tadında Haydar Tatlıya'ya ait olan oyun havasıyla başladık. Bu eserimizin arkasından bir Alaaddin Yavaşça bestesi geliyor. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, Alaaddin Yavaşça ait olan bir eserden sonra bestesi Avni Anıl'a

güftesi Turgut Yerkent'e ait olan yine Hicaz makamındaki bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz bekleme.

Efendim, sıradaki eserimizin bestekarı benim canım kardeşim. Konservatuar yıllarından beri yaklaşık 30 senelik bir beraberliğimiz var. Cengiz Han Sönmez kardeşimle birlikte ve güftesi Berran Yalçın'a ait bu eserin. Müthiş bir eser. Buradan Cengiz Han Sönmez'e, Gülşah Sönmez'e ve ailesine, sevenlerine armağan olsun bu şarkı. Gidersen gözyaşı dökerim sanma. Bilirsin her aşkta bir ayrılık var. Gözlerim dolsa da bulutlar gibi. Ardından sadece şarkılar ağlar.

bu güzel icra için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım. Harikasınız. Bu muhteşem beste için de Cengiz Han Sönmez'e teşekkür ediyorum canım kardeşim. Sevgiler, saygılar. Yanaklarından öpüyorum seni. Yakın zaman önce böyle bir rahatsızlık geçirdi, bizleri biraz korkuttu ama şu anda çok iyi. Allah beterinden saklasın, şifa versin. Evet, sizlerin de radyolarınızın başında bizlere ben okurken eşlik edeceği bir eser var sırada. Bir Fahri Kayağan bestesi. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayam dağlar.

Sevgili Tanju Erol abime güzel Hicaz Taksim için çok teşekkür ediyorum. Arkasından hemen Avni Anıl'a ait olan kadar kime şikayet edeyim dedik. Efendim, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece saat 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, şimdi biraz hareketleneceğiz. Güftesi Aşık Ömer'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait hareketli bir eser geliyor. Ela gözlerine kurban oldum ve arkasından yine bir Saadettin Kaynak bestesi. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım.

0: TRT Name.
1: Harikasınız güzel arkadaşlarım, maşallah, ellerinize sağlık. Evet efendim, Hicaz eserlerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi Uşak makamındaki eserlerimize başlayacağız. İlk olarak bestesi Semaat Özden Ses'e, güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait olan bir eser var sırada. Sizlerin de çok sevdiği bir eser. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin demeden önce Aydın Varol'dan Uşak Taksim'i dinliyoruz.

Aydın abicim teşekkür ediyorum güzel taksimin için. Evet efendim, saz sanatçıları böyle güzel icra edince sabaha kadar insanın okuyası geliyor. Şimdi sırada geçen hafta ölüm yıldönümünü kutladığımız Zeki Müren'e ait bir eser var. Allah gani gani rahmet etsin Zeki Müren'e. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Evet, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin dedi Zeki Müren. Ne kadar güzel bir söz. Onun için sevdiklerinizi toprağa değil, gönlünüze gömün efendim. Sizlerle birlikte yaşasınlar. Sıradaki eserimizin bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Kemalettin Kamu'ya ait. Bütün gurbetteki dostlarımıza gitsin bu şarkı. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde.

Ellerinize sağlık. Evet. Bestesi Bilgi Özgen'e, güftesi Aytan Baykalayt. Yine o şakmakamda bir eser var sırada. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı.

Bir programımızın daha sonuna geldik. Akustik Name'de bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersar ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal'dı. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın efendim.

TRT NAME İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler sunuyoruz. 26 Ağustos Türk tarihi için Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve vatanın düşman işgalinden kurtarıldığı iki kritik dönüm noktası olan Manazgirt Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz günlerinin yıl dönümü bizler için. Ve değerli dinleyicilerimiz, Kurtuluş Savaşı'da Başkomutan Gazi Mustafa

anlam ve önemine uygun bu harika başlangıcın ardından yayınımızda yine birbirinden güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Dinleyeceğimiz ilk eser Muazzez Abacı'nın 1989 tarihli Felek albümünde yer alan bir Mustafa Nafiz Irmak şarkısı. Şevket Sağ makamındaki bu şarkının güftesi Ratip Aşir ve Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Sebep sensin gönülde ihtilale, sürüklersin beni sonsuz melale.

Servi boylu ince belli, tavrı munis ince belli. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Bilge Pakalınlar bizlerle birlikteydi. Nikriz makamında bir Erdin Çelikkol bestesi dinledik. Bu sevilen eserin güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Kıymetli dostlarımız, şimdi ise ilk olarak Behi Aksoy'un 1967 yılında seslendirmiş olduğu, ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyiciyle buluşan çok sevilen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Avni Anıl şarkısı, güfte merhum Tekin Gönenç'e ait. Unutamıyorum, unutamıyorum, gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın, senin saçların var, dalgın, ıslak gözlerin var.

Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati dinledik. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısını seslendirdi sanatçımız. Ve bizim de zihnimizde aşka, sevgiye dair sorular uyandırdı. Acaba gerçekten elimizdeki güzelliklerin kıymetini bizden gittiklerinde mi anlıyoruz? Kim bilir, belki de öyledir. Belki de insanoğlu bir parça kıymet bilmiyordur. O yüzden bizler her ne olursa olsun yaşama güzel pencerelerden bakıp sevdiklerimiz, bize mutluluk veren her şey yanı başımızdayken kıymetini bilmeye devam edelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllara damga vuran bir Bilge Özgen bestesi dinleyeceğiz. Güfte İlter Yeşilay'a ait. Efendim, rivayet odur ki İlter Hanım'ın eşi Zeynel Bey'le yaşadığı bir münakaşa sonrası bu şiiri yazdığı ve yatak odasının kapısına astığı söylenir.

Zeynel Bey de bu şiirin bestekarı Bilge Özgen'e iletilmesine vesile olmuştur. Şimdi bu güzel şarkıda Serap Kuzey bizlerle birlikte. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek? Hüsnü Üstün'ün güftesi Sadık Atay imzalı şarkısında Ayşe Tunalı bizlerleydi. Bu eser sanatçının 91 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer almaktaydı. Zaman tünelinde yolculuğumuz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise film müziklerinin unutulmaz eserlerinden birine kulak vereceğiz. İlk olarak 1971 yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan'ın paylaşmış olduğu Beyoğlu Güzeli filminde Belgıs Özener tarafından seslendirilen, hemen bir yıl sonra 1972'de ise başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Hicran filminde sanatçı Emel Sayın tarafından seslendirilen unutulmaz bir Teoman Alpay bestesine kulak veriyoruz. Güfte Nihat Aşar'a ait, bu defa kıymetli sanatçımız Medyaşen Sancakoğlu seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

2000 yılında ebediyete uğurladığımız Yıldırım Gürses, vefatının ardından şarkılarından derlenmiş olan Anılarla Yıldırım albümüyle anılmakta ve bu albümden çok özel bir şarkıyla sizlere seslenmiş olduk. Güfte Mustafa Sevilen, beste Yıldırım Gürses imzalıydı. Gerek icra ettiği şarkılarla gerek bize miras bıraktığı beste

...leriyle sevgiyle yad ettiğimiz Yıldırım Gürses'in ardından şimdi günümüze yaklaşıyoruz ve Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın isimli albümünde yer alan Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak veriyoruz. Acem Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Nurettin Özdemir'e ait. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra, ince bir yağmurla ıslanmış, yorgun.

Ruhumuza şifa bir muallim İsmail Hakkı Bey bestesi dinledik. Acem Kürdi makamındaki bu eser 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde Bekir Ünlüater'in seslendirmiş olduğu kayıtla huzurlarınızdaydı. Kıymetli dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. 13. yüzyılda yaşamış olan İslam filozofu ve alim Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ünlü düşünür ve gönül adamı şöyle söylemiş: "Sen güzellikle sözünü söylersin, arif olan ders alır, cahil olan tavır." Evet, yaşam yolculuğumuzda gerek iş hayatımızda gerek

Direkt ikili ilişkilerimizde elbette düşüncelerimiz, davranışlarımız her zaman başkalarıyla paralel gitmeyebilir. Ancak ortak noktada buluşabilmek, güzel bir üslupla düşüncelerimizi aktarabilmek, insan olabilmenin en önemli erdemli davranışlarından olsa gerek. Varsın bu sözlerin muhatapları bizi yeteri kadar anlayamasın. Elbette arif olanlar kendi payına düşeni alacaklardır. Yaşam dengelerden ibaret, diliyoruz o hassas dengeyi mutlulukla tutturabileceğiniz kalpler çevreler etrafınızı. Ve bu güzel dileklerle yine şarkılardaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Nevin Yavuz'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirecek sanatçı. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

Ahmet Özhan, Selahattin İçli'nin Güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürdi şarkısını seslendirdi. Sevgili musiki dostlarımız, şimdi ise Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısında Hüner Coşkuner'i ağırlıyoruz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz.

Hüner Coşkuner'e kulak verdik. Sanatçının 1996 tarihli Beni Tek Sen Anlarsın isimli albümünde yer verdiği Saadettin Öktenay şarkısını dinledik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hareketli eserin ardından şimdi yayınımıza Kürdeli Cazkar makamında daha dingin bir şarkıyla devam edeceğiz. Avni Anıl'ın güftesi merhum Tekin Gönenç'e ait unutulmaz eserini Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan albümü Ruhumun Gün Batımı'nda seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Ahmet Özhan'ı 2011 yılında seslendirmiş olduğu güftesi Yalçın Bennican, bestesi Mahmut Oğul'a ait Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkıyla dinledik. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Birlikteliğimize yine Kürdeli Cazgâr makamında şarkılarla devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi ise beste ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı çok güzel bir esere kulak vereceğiz. 1951 yılında başlayan sanat hayatında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Sade Işılay gibi değerli müzik adamlarıyla çalışmış olan ve özellikle Benim Adım Çalı Kuşu adlı eserinde nakarat kısmındaki kahkaha sesleriyle hafızalara kazınan değerli sanatkar Güzide Kasacı'ya kulak vereceğiz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

Selahattin Pınar'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Kürdili Cazkar şarkısıyla konuğumuz oldu değerli sanatkar. Ne demiştin, niçin caydın sözünden diye sordum. Ve birlikteliğimizde şimdi 1991 yılını uzanalım. Zeki Müren'in Doruk'taki Nameler isimli albümünde yer alan Bir Bilge Özgen şarkısına kulak verelim. Bu sevilen eserin güftesi ise Cemal Safi imzalı. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Değerli sanatçımız İsmail Olgay ile 1998 yılına uzandık ve Zekai Tunca'nın renkli makamsal örgülerle ilmek ilmek işlediği bir besteye kulak verdik. Kürdeli Cazker makamındaki bu eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel dedi sanatçı. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyenler. Hayat sevince güzel, biz de her şeye inat, sevmeye devam edelim. Elbette saf sevgimiz bize layık sevgiler de bizi bulacaktır, öyle değil mi? Şimdi ise bir Kutup Ayaslı bestesi var sırada. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Metin Vural'a ait ve sanatçımız Kutup Ayaslı'nın sesinden dinliyoruz. Acıların senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

İlk olarak 1964 yılında Ankara Radyosu'nda Kutup Ayası tarafından icra edilen, aynı yıl Nesin Sipahi'nin 45'lik plağı okuduğu ve Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmiş icrasıyla günümüzde de gençler arasında son derece popüler olan Bir Gün Doğdu Duran klasiği dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri Asuman Aslım Görgün seslendirdi. 95 yılında yayınlanan Sevilen Şarkılar isimli karma albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ise 2015 yılında bir mola veriyoruz ve yine Türk Musiki Arşivine kazandırılmak üzere seslendirilmiş Şekip Ayhan Özışık'ın güftesi Şadi Kurtuluş'a ait yeni şarkılar literatüründen bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Değerli ses sanatçısı ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı bizlerle. Ah şu yalnızlık, gözümde yaşlar, en gamlı anlarım her akşam başlar.

Sesini Unutulmaz eserinde Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Muayyer Kürdi makamındaki bu eseri hepimiz mazideki aşk olarak biliyoruz. Evet efendim, mazinin ruhumuzda bıraktığı izlerle yol almaya devam edelim. Yine maziyi hatırlatan bir şarkı, 2005 yılında İnce Saz albümünde yer alan bir Necip Celal Ander eseri, Güfte Rüştü Ege'ye ait. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarımdan karadır. Dilek Türkan bizlerle.

TRT Name'nin sevgili dostları Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. İnce Saz'ın 2005 tarihli albümünde seslendirmiş olduğu Necip Celal Andel eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Güftesi Rüştü Ege'ye ait olan eser tango formunda sevilen bir şarkıydı. Ve değerli dostlar, bugün birbirinden güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Büyük Taarruz'un şanlı başlangıcı 26 Ağustos ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu harika günün yıl dönümünde biz de içimizdeki sevinçle, gururla TRT Name mikrofonundan en güzel şarkılarla sizlere seslendik. Huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine günün anlam ve önemine uygun harika bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e coşkuyla dolu, mutlulukla dolu nice özel bayramları beraberce kutlamak dileğiyle diyoruz. Ve sizleri Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğimiz güftesi Yahya Kemal Bey Hattı'ya ait, bestesi Yıldırım Bey'e ait harika bir eserle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.